0: bana Bobby Malibanda, boyokingai, bokendi, ah bana oyo mutungisi mingi.
1: Aiko sala nini?
2: Na evite?